0: Neden? Kızı yine zorla mı tutuyorlar orada?
1: Yok yok yok, kötü bir şey yok.
2: Bilirsin. Ben eve koydum. Teşekkür ederim.
3: Rica ederim.

0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Bir an önce iyileşmem gerek.
2: Teşekkür ederim.
3: Aferin oğlum.
0: Bir gün hep birlikte.
4: Azat! Azat! Biz olmuştur şu an kahya. Kimsenin gücü yetmez onu buradan almaya, tamam mı?

0: önce iyileşmem gerek.
1: Teşekkür ederim.
2: Aferin oğlum.
0: Bir gün hep birlikte.
3: Azat, azat. Biz olmuştur Şivan Kahya. Kimsenin gücü yetmez onu buradan almaya, tamam mı?

0: önce iyileşmem gerek.
1: Teşekkür ederim.
2: Aferin oğlum.
0: Bir gün hep birlikte.
3: Azat, azat. Biz olmuştur Şivan Kahya. Kimsenin gücü yetmez onu buradan almaya, tamam mı?

0: önce iyileşmem gerek.
1: Teşekkür ederim.
2: Aferin oğlum.
0: Bir gün hep birlikte.
3: Azat, azat. Biz olmuştur Şivan Kahya. Kimsenin gücü yetmez onu buradan almaya, tamam mı?

0: önce iyileşmem gerek.
1: Teşekkür ederim.
2: Aferin oğlum.
0: Bir gün hep birlikte.
3: Azat, azat. Biz olmuştur Şivan Kahya. Kimsenin gücü yetmez onu buradan almaya, tamam mı?

0: önce iyileşmem gerek.
1: Teşekkür ederim.
2: Aferin oğlum.
0: Bir gün hep birlikte.
3: Azat, azat. Biz olmuştur Şivan Kahya. Kimsenin gücü yetmez onu buradan almaya, tamam mı?

0: partisi geliyor.
1: AK Parti olarak siyasetteki temsil açığına millet iradesiyle, istikrar açığına güçlü ve öngörülebilir yönetimle, icraat açığına eser ve hizmet siyasetimizle, kalkınma açığına yatırım ve girişimcilikle, özgüven açığına Türkiye merkezli bir gelecek tasavvuruyla çözüm ürettik. Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada Türkiye'ye tarihinin en büyük yatırımlarını, en büyük projelerini kazandırdık. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık. Bakın biz sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz. Terörün bitmesine kim üzülür?

0: AK Parti olarak siyasetteki temsil açığına, millet iradesiyle, istikrar açığına, güçlü ve öngörülebilir yönetimle, icraat açığına, eser ve hizmet siyasetimizle, kalkınma açığına, yatırım ve girişimcilikle, özgüven açığına, Türkiye merkezli bir gelecek tasavvuruyla çözüm ürettik. Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada Türkiye'ye tarihinin en büyük yatırımlarını, en büyük projelerini kazandırdık. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık. Bakın biz sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz. Terörün bitmesine kim üzülür? Türkiye üzerine hesabı olanlar üzülür. Bu yaranın bir 40 sene daha kanamasından çıkar sağlayanlar üzülür. Siyaseti ve toplumu terör üzerinden yıllardır dizayn etmeye alışanlar üzülür. Varsın üzülsünler. Bu ülkede anneler artık ağlamayacak. Gençler toprağa düşmeyecek. Çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak. Ülkenin enerjisi heba olmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor. Türkiye yüzyılının şafağı işte şimdi söküyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor. Gücümüze güç katıyor. Tarih yeniden yazılıyor. Açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor.
1: Defeating Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But how about Venezuela? Venezuela was a one-day war. And now we work great with them. We've taken in millions and millions of barrels of oil. But we're doing really good. We're doing good in every way. You know, I built the military, and now I used it a little bit more than I wanted to, frankly. But that's okay, because we cannot let Iran have a nuclear weapon. Do we agree? Can't let it. So for you to pay a tiny little bit more, just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapon. So remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'm not. I'll never apologize. I did the right thing. But you could, you know, if you didn't have, you'd be at. I mean, I had it down to below $2 in many states, but in California you can't include because they keep taxing. You lower the oil price and they end up taxing you more than what you lower it. But you just have to remember that what we're doing is a great service for the world, not only for ourselves, for the world. And we're really doing a great job. Our military is unbelievable. The blockade is unstoppable. It's a wall of steel.
2: What is stated in the Islamabad Memorandum of Understanding is the end of the war, meaning in the Islamabad Memorandum, the end of the war was declared. Yes, the United States violated the Memorandum of Understanding and clashes have resumed. But we did not have a ceasefire that would now need to be extended.

0: Regional diplomacy took center stage this week as Turkey continues to intensify its engagement across the Middle East. Foreign Minister Hakan Fidan was in Egypt and Libya for high-level talks with a focus on bilateral cooperation, Gaza, the Strait of Hormuz, and wider regional security. Fidan's visit comes just days after Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan signed the Mecca Joint Defense Agreement, with Egypt now being considered as a potential future member of the new regional security framework. At the same time, Turkey is advancing its own Free Turkey initiative after Parliament approved a new legal framework linked to the PKK's disarmament and dissolution process. And finally, we turn to Gaza, where the ceasefire remains fragile, Israeli strikes continue, and the humanitarian situation remains dire. More than 73,000 Palestinians have now been confirmed killed since October 2023. To discuss all the latest developments from this week, I'm once again being joined by Dr. Nurhan Elbaya and Faruk Aktay. Let's begin.
1: Turkey and Egypt are calling for stronger measures over Israel's violations in Gaza as the two regional powers expand coordination on Palestine and other major crises across the region. Foreign Minister Hakan Fidan, speaking alongside his Egyptian counterpart Badr Abdeladi, said that Ankara and Cairo are working closely on Gaza and agree that Israel's failure to meet its commitments requires a firmer response.
2: Bugün tabii ki önemli konumuz bizim, özellikle Gazze'de olan dram ve buna nasıl çözüm bulabiliriz? Bu konuda özel bir oturumumuz oldu. Burada biliyorsunuz Netanyahu ve ekibinin giderek daha da insanlık onurunu ayaklar altına alan politikaları tırmandırdığını ve adeta bütün uluslararası toplumu provoke eden bir tutum içerisinde olduğunu görüyoruz.
3: Ala taraf İsrail'i an yeltezim bi tenfiz istihkakatu ve iltizamatu tıpkan li hattet reis Trump sevam fi marhaletha l-ula bi istikmal dukul il-musaadat ve l-vusul ila 600 şahina yevmiyen ve adet tehil il-mustashfayat ve العيادات وايضا العمل على تنفيذ المرحله الثانيه والالتزام الكامل بما نصت عليه الخطه من تنفيذ انسحابات اسرائيليه من داخل القطاع بالتوازي مع تسليم السلاح وهذه مسائل مهمه جدا.
1: Beyond Gaza, the talks highlighted Ankara and Cairo's push to turn their improving bilateral relationship into broader regional cooperation. The Turkish foreign minister also expressed hope for a restored U.S.-Iran ceasefire and the reopening of the Strait of Hormuz, while pointing to the Mecca Joint Defense Agreement as an important step toward greater regional cooperation.
2: Aslında adını koymadan biz bölgesel sahiplenmeye, bölgesel işbirliğine yeni bir ruhla, yeni bir vizyonla çok önceden başladık. Tabii bunun yapısallaştırılması gerekiyordu. Temelin atılması gerekiyordu. Mekke'de atılan üç ülke tarafından bu temel gerçekten liderlerimizin ortaya koyduğu tarihi bir inisiyatif olmuştur. Bu noktada tabii ki biz Mısırlı kardeşlerimizle bu meseleyi en başından itibaren konuşuyoruz. Çok yakından istişare ediyoruz. Bölgede attığımız gerek güvenlik, gerek siyasi, gerek ekonomik konuların hepsinde başta istişare ettiğimiz kardeş ülkelerden biridir Mısır.
3: نحن منخرطين في الإطار الرباعي ومصر لديها علاقات متميزة للغاية على المستوى الثنائي مع كل من الأطراف الرباعي سواء المملكة العربية السعودية الشقيقة أو مع دولة باكستان أو مع جمهورية تركيا العلاقات متميزة ولا تقتصر على المجالات السياسية بل تتعداها إلى مجالات مختلفة وبطبيعة الحال مصر حريصة على دفع العلاقات الثنائية مع الدول الثلاث.
1: The two countries are also expanding practical cooperation, including trade and transport connectivity, as Ankara and Cairo seek to build a strong